Nar ödün siyasa G7 Friday sunum ki mi Gabi Brianna. Kisit beter. Grazie tal lo conto mi e Leila. Jenna ġan kumma komada fid-disa. Ciao!